0: Altın çocuğu.
1: Sıfır. Hill for a patient feeling like they're gonna faint.